gözünün yaşını eller silende, bülbüller çiçekle deyip gülende, çatarsan şöhrete, şana Tebriz'im. Gülistan salacak eller dağında, bitecek kırmızı gül yanağında, gözeller gezende göl kırağında, gözlerin gülecek ana Tebriz'im. Gözlerin gülecek ana Tebriz'im. Al güle bürüner küçe hıyavan, erkin başında durar Settarxan. Canımı vererem, canımı vererem yolunda kurban. Memmedli vurulmuş sana Tebriz'im, Memmedli vurulmuş sana Tebriz'im, sana Tebriz'im, sana Tebriz'im.